Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek, biliyorum.

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.

0: düşlerim var.
1: Türkiye'yi Dine Radio Gayanı, Dine Engdalis Aşkarin.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qarindoshlar. Anglayotganingizlar Turkiya ovoz radiosining uyg'urcha anglatishi. Bugun 2025 yili 23 may shanba. Hozir inqira vaqti tushdan keyin soat 1, urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishlarimiz har kuni inqira vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha, urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sunni emrahları arqılıq tarqıtılıdı. Anlatışlarımızda radyomuzda internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uyğur adreslar arqılıq mu bir vasıtanlı alayısla. Anlatışlarımızın tekrarını her günü ınkıra vaxtı etigen saat 5'den 6 geçen. Ürümçü vaxtı etigen saat 8'den 9'cu boğan aralıqda sünni emra ve internet arqılıq anlığılı buldu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle Türk dünyasının

İran'ın yukarı derecede koyaklaştırılan uran zapasları meselesini çokun müzakere kılışını şart kıldıklarını etti. Rubio yana İran'ın Hormuz Boğaz'da bir ütüşmeci sistem kuruşu terşivatı da ödeyip ehiplep, bu teşebbüsü karşı Birleşken Devletler Teşkilatı da Bahreyn'in itekçiliği de bir karar layihası üstüde hizmet kılavatkanlıkını tılga aldı. NATO başkatı bürüttü olsa, növette denizlerde erkin aylanış hukukunun kabul kılıbı olmadığı şekilde dahil taarruz güçlü avutkallıkını eskertti.

0: Аңлаватқаныңлар, Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Өрметлік радионлықшыла, Пакистан ішкі ішлер министрі Америка-Иран ұрышын ақырлаштырыш тәкліпліру үшін Техранда сөйбет еліп бады. İran bilen Amerika otursa Pakistan'ın vasıtasıyla bilen bir kelişim kılpığı yitip beriş məqsədi de uçur almaştırış müsabısı davamlaşmaqda. Pakistan İçki İşler Ministeri Muhsin Naqvi Tehran'a berip, İran Taşkı İşler Ministeri Abbas Araqçı bilen görüştü ve Amerika tarafının yeni bir uçurunu yetküzdü. Məlumatla Qarağanda Tehran hükümeti daimlik bir vuruş toxtuş təminligendin başlap 30 gün içi de Yadro planı bilen münasibetlik ayrım müzakirlerinin elip birleşini talep kınmakta. Washington talep olsa yadro meselesinin uruş doktuş gelişimiden burun hel kılınışını şart koymakta. Amerika Prezidenti Donald Trump tarafından uruş doktuş müddeti şerhsiz uzartılgan bolsun mu, Amerika'nın Hormuz boğazı arkalık İran portları karatkan deniz kamile yenil davamlaşmakta. Örmetlik radyonlukçıla. İran müzakirlerde aldığımızdaki hepteler yakı aylarda inek bir neticeye erişiş kütülmeydi, dedi. İran Taşkı İşler Ministerliği bu müzakir heyetinin bayanatçısı İsmail Bakayri, Amerika bilen birlevatkan müzakir musabısının teki gelişimge yakınlaşkan bir noktaya kemme geldikin aşkı arıldı. İki taraf oturusta çunkur pikir ihşumaslıklar bağlıqın eskertgen Bakayri, birkaç kıtımlık ziyaret, birkaç hepte ya ki birkaç ay işçide ilip belirgan müzakirle bilella cizimleştirilgen bir neticeyi baralayımız digil bulmaydı, dedi. Bakayri, diplomatiyanın vakit aldıqallıqını müzakirlerinin hazırkı asaslık merkezi noktasının yadro meselesemez, belki uruşunu ahırlaştırış, Hormuz boğazı ve deniz kamılı meseleleri işgellikini eskertip, karşı tarafının mentiqsiz talepler tüpelidin ilgiri müzakir üstünün buzluqallıqını tılgı aldı. Örmetlik radyonluqçıla, Türkiye esirde meblağ zeliş ve maliye namlıq yeni kitap neşir kılındı. Türkiye Cumhuriyeti uçur alaka başkarımsı bilen Cumhurreislik, Meblağ Zeliş ve Maliye İşkansı'nın hemkarlıkı da Türkiye'nin 2014. yıldın 2025. yıllar arasındaki Meblağ Zeliş ve Maliye Musabısını üzüşüge alan 530 betlik çoğun bir eserde yerlandı. Cumhurreis Recep Tayyip Erdoğan'ın ahir çarek eserde kıygan nutuklar toplangan bu kitap Türkiye'nin stratejik oranı, işlep çıkarış iktidarını ve yarışarı iktizatıdaki rolünü etraplık bağlap çıkıdı. Türkiye'nin meblağ seliş nişanını aşkarlaydıgan pikir arka görünüşü bayan kılıngan bu eserinin mukaddimsini Cumhurreis Erdoğan öz kolu bile yazgan. Türkçe ve İngiliz dilde tayyarlangan kitap Türkiye'nin rekabetki tolgan bir meblağ seliş merkezine ayrılış yeryanını devlet içi ve halkara cemiyetki yetküzüdü. Örmetlik radyonlukçıla, Pakistan Başministeri stratejilik münasibetlerini küçeytiş için Xitay'da ziyaretli buludu. Pakistan Başministerlik Şansı'nın ilan kılınan bayanatka saslanğanda Başminister Şehbaz Şerif Amerika bilen İran otursudaki vasıtlık söhbetlerge vasıtçılık kılışını davamlaştırıp atkan bir mezgilde stratejilik maslışını küçeytiş gayesi bilen Xitay'a karab 4 günlük ziyaretle atlandı. Şerifge Maun Başminister hem Taşkı İşler Ministeri İshak Darbilen birge kabint ezalır hem rahbunmakta. Şerif öz ziyaretini Hangzhou şehirdeki meblağ zeliş yığından başlap arkadan Beijing'e verip devlet reisi Xi Jinping ve başministeri Li Qiang bilen yüzmüz görüşüdü. Bu ziyaret teknika, energiya, batarya sistemleri ve yezigilik sahalardaki meblağ zeliş fırsatlarını kengaytış bilen birge iki devlet otursu da diplomatiyalik münasuvat kurulgallıkının 75. yıllıkın tebrikleşini maksat kılıdı. Örmetlik radyonluqçıla, Türkiye Milli İstihbarat İdarisi MİT Suriye'de Daesh'e karşı çoğun hareket edip bağdı. Türkiye Milli İstihbarat İdarisi MİT Suriye İstihbarat İdarisi bilen maslaşkan halda Çigra sırtıda ciddi zerbi bir şirketini elip verip halkaralık kızıl tutuş bu.

Uyruğu bilen izlilibatkan 10 nöper Daesh terörçüsünü kol gelip Türkiye'ye gelip geldi. Terörlük karşı duruş bölümünün tekşirişleri neticesi de terörçülerinin 9'u kılınıp türmüge vetildi. Kolgu çükellerinin içi de Daesh'in atalmış Türkiye istihbarat emiri Ali Bora ve 109 kişinin ölümüne sebep olan Ankara Bekit 40'lık yetişlik olan Ömer Deniz Dündar, şundakla Hüseyin Peri, Kadir Gozaka Katarlık, Xeterlik Şehsiler Bağdur. Terörçüler öz bayanları da teşkilatının Türkiye koşunlarına karatkan planları, kabul kıygan kurallık ve dini terbiyeleri hem de teşvikat faaliyetlerine ait mühim uçurlarına çıkarıldı. Tepsili malumatla kilişin devamlaştırdı. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anladığınızda. Hürmetli radyo anlıkçılar, hazır meşhur Türk halk sanatçılarının Yavuz Bingöl'ün Seyyah Olup Su Alemi Gezer namlı naksisini dıktınlar sunumuz.

0: Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

TRT Uyghurçinin hörmetlik klasmelleri programımızın bu heptelik sahnede bugün biz Gence'nin Ali Cenab Bek cemiyetinin kegen, Moskova'nın senet muhiti de piş bitilgen, ama yürüke her daim Azerbaycan tüpürkü için sokkan bir senet peşivasını tanıştırımız. Sahnenin mutlak hükümranı, kino senetinin unutulgusuz siması ve en mühimi hiç kandak küçü aldıdı beşegimgen ve hakikattin vazgeçmegen Kayser irade ikisi Adil İskenderov hakkı da tohtulumuz. Kini ondak da dıkkıtınla programımızda bolsun. Adil İskenderov ismiga layık güçlü karakterge ege bolup, o 1910 yılı 5. mayda Gence'de dünyaya kegen. O isil bir cemaatten bolup, 5 kırındaşının biriydi. Ulanın cemaatinin namı İskender Beyli idi. Ama Sovet hükümetinin ziyankeşlikten sakınış için dadısı Rıza Bey cemaat namını özgertişki mecbur boğan idi. Adıl tehe 6 yaş vaxtıdıla dadısı cemaat ara 3 adavetin kurbanı bulup hayatına ayrılgan idi. Şunu dinkin, o yetim kağıllıkların azabını senet bilen yengilletişini ügendi. Tehe 10 yaş vaxtıda Gence'deki heveskarla senet ümkügi katlaştı. Onun tiyatrı boğan kızgıllıkı şünç küşlük edi ki, 13 yaşı kirgende Koçak Kerem tiyatrını sahneleştirdi ve baş rolde oynadı. Bu muvaffakiyeti onu Baku'a başlap geldi. Baku tiyatr teknikumu da okuşunu tamamlayan dinkin, okuşunu Moskova'da tamamlaştırdı. Moskova Devletlik Tiyatr Seneti İnstitutu'da okuvatkan mezgilde meşhur Vakhtangov Tiyatr'da tecrübeler gibi buldu. 1936 yılı toluk etilgen bir senetkar süptede Baku kaytıp geldi. Akademik milli tiyatrı kadem koyup aram bir yıldinkin yaş bolşu karamay tiyatrının baş rejissorluğu tayinlendi. Şunu bilen Azerbaycan sahnesi de İskenderov devri başlandı. Onun devirde tiyatr şunç parıldı ki halk milli tiyatrını İskenderov'un tiyatrı deyip ataşka başladı. Adil İskenderov arkum arkadan sahneleştirgen eserler bilen Azerbaycan tiyatrını yukarı götürdü. Azerbaycan tiyatrı Sovet İttifakı'daki en ilgar tiyatrlar seviyesi yetti. Bolup mu A. Kurniçuk'un Polat Bürküt ve M. İbrahimov'un Hayat namlı tiyatrları zor tutuk kazandı. Arkadan Semet Vurgun'un Vakıf, Hanla ve Perhat ve Şiirin namlı eserlerini sahneleştirdi. Cebbar Cebbarlı'nın Aydın ve Enver Mehmet Hanlı'nın Şarkının Şefki tiyatrlarını yukarı kesbi maharet bilen teyarıldı. O sahneleştirgen Otillo olsa dünyavi şöhret kazandı. 1938 yılı Vakıf namlı menzum dramının sahnelenişi edebiyat senet sahasında hakiki bir çoğun vakaya aylandı. Bu tiyatr sebebinin Adil İskenderov'a hizmet gösterken senet erbabı deb şeref nam verildi. 1943 yılı Ferhat ve Şirin tiyatrı bilen Cumhuriyet Halk Senetkarı unvanı müyesser buldu. Enver Mehmet Hanlı'nın Şarkının Şefki eserinin sahnelenişi sayesinde İskenderov ve Nurgun artistler Sovet İttifakı devlet mükafatı bilen takdirlendi. İskenderov'un tırışçılığı bilen tiyatr ömüke okşumağan cumhuriyetlerde ve 1959

yılı Moskva'daki faaliyetlerde zor ufuklara erişti. Bu muvaffakiyetler neticesi de onun en yukarı şeref unvanı boğan Sovet İttifakı Halk Senetkarı unvanı verildi. Tiyatrdaki büyük ufuklardan keyin Adil İskenderov kino dünyasında mı öz maharetini namoyon qildi. Hüseyin Seyidzadanın 1956 yılı işlengen U Bolmasa Bu Bolsun filmi bilen kino sahasiga kuchli qadam qo'ydi. Qisqa vaqt ichida Qaratoshla, Yiroq qirg'oqlarida ve Muhabbat Destani qatorliq filmlarda cho'lponga aylandi. U jallandigan personajlar bilan xalqning qalbida mustahkam o'rin oldi. 1960 yılı o intayin yaxshi ko'rdigan teatr sahasidan hech qandoq sabab ko'rsatilmaydi yiroqlashtirildi. U bu haqsizlik taslim bo'lmadi. 1937 yildan boshlab dars berib kelayotgan san'at institutiga xizmatiga ahamiyat berdi. 1966 yili Azerbayjon film kino studiyasining mudirligiga tayinlandi. Azerbaycan kinoçılığının altın devre Del U Studio'ya rehberlik yığan yıllığı doğru geldi. 1964 yılı rejissorluk kılıp Ahmet Qaya'da namlıq unutulgusuz komediya filmini işildi. Bu film Azerbaycan kino tarihindeki en kımmetlik miraslarının biri aylandı. O fakat rejissorlukla kılıp kalmayı, ahirki ütkel, kanun nam bilen ve arkadan berilgen zerbe katarlık filmlerde artistlik maharti bilen bu senet beşi vasıga aylandı. O yaratkan her bir pırşınaz bilen ismini kino tarihiga altın herifle bilen pütüşke muvaffakiyet boldi. Adil İskenderov del ismiga layık adaletini ve cesurlukunu öz karakterde mücessemleyen bir şahsiydi. Onun hayatı fakat ufukla bilenlemez, belki baş egmez irade ve tevrenmez prinsipla bilen tavlanan idi. Ahırka ütkel filmi bilen erişken mukafatını yüksek kemterlik bilen red kilişi bunun en güzel ispatıdır. O mukafatının filmdeki rol dışı Melik Dadaşoğlu birleşin talep kıldığı derecede mert idi. Onun milli meydanı ve vatan sevgisi mi üçüncü kişilik idi. Bir günü şagirdi onun yeniga Ermeniyelik bir senaristine ilip geldiğinde onun inkası intayın kattık buldu. Senaryadaki ismini görüş bilirli bu yer Azerbaycan film stüdyası. Derhal Ermeniyelik'e kayıt deyip öz meydanına çıkarıldı. Siyasi bisimlağımı herkes baş ekmekti. Komünistik partiya sekretari bir artist üçün vasıtçı bolup bir işin ötüngende o tarih tıkağıdak mundaq cevap bergen idi. Sizden işiniz mahallenin suyu toxtap kılış meseleleri bilen buluştur. Benim işim kino bilen, men şoğul tutuluştur. O bu sözünü kılıp bulupla tülpününü siyasetçinin yüzü gülü takav etti. Aynı devrinin gazeplik rehberi Mircevet Bakırov bilen boğa uçuruşumu hakiki bir cesurluk evrişkisidir. Vakıf, tiyatr sebeple kolga ilinişin kütüp tuğan bozumu o senetiki boğan işençi bilen sahneye çıktı. Netice Bakırov tiyatrını intihanı yaktırıp kaldı ve onunla bir mülazimet maşinisini soğuk kılıp taktırladı. O kesbik boğan sadıklıkını dostluk menfaatlerdimini üstün tutattı. Ali Esker Eskerov bilen mukafat meselesi yüzünden yıllarca yakşı ötmegen bosumu, lakin onu boğan hürmetini yok atmadı. Hatta bazı da bir rol teklif kılınsa, bu rolga rakibim tekim maskeliydi diyaleydiğen derecede adaletlik idi. Kısıkısı Adil İskenderov senetke ve hakikatke özünü pida kıygan bir çınar idi. Onun senet mirası bugünkü günde senet yoluna yeni kadem koygan her bir yaş üçün yol görsetkiç buluşunu damlaştırmakta. DRT Uyghurçunun hürmetlik klasmelleri, yukurda senetini tevrenmez iradı bilen, maharetini şeref bilen birleştirip yaşlığa katlı bir miras kaldığıgan Adil İskenderov bilen tanışıp çıktık. O sahnede bir hükümran, hayatta bolsa beş egmez bir cesur yürek süptüdü hatırlar gittildi. Kiler kıtımlık senet biktimizde yeni hikayeler bilen görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldcheckit.com

Hürmetlik radyo onluqçular, emdi bugünkü mühim haberlerimizin kısqıç məzmunlarını tekrarlayımız. Erdoğan, Türkiye'ni Avrupa'nın en kudretlik energiya merkezlerinden biri aylandırdık, dedi. Robio, İran bilen boğan söhbetlerde küçük bir ilgileş bağlıqını etdi. Türkiye Milli İstihbarat İdaresi Suriye'de Daesh karşı çoğun hareket edip vardı. Xitay'daki kömür kandı partlaş yüz birip 82 Xitay öldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile onkısı erişken Trabzon Süper Komandası'nı tebrikledi. İrlandiya, Avrupa İttifakı'nı

Avustralya'nın kanunsuz olarak rayılır bilen soğutka işin çekleşki çakırdı. Hürmetli krediyonluğu çiğe aziz kardeşler. Bugünkü anlatışlarımız müşeye daharlaştı. Ayet yenilmiş vakitte Türkiye rayon karakterlik yenilikla ve dünya vaziyeti gibi münasebetlik en yeni uçurlarını dikkatinle sunumuz. Ayetki anlatışımızı görüşkice aman boğayısla. Hayır hoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български

0: düşlerim var.
1: Türkiye'yi Dine Radio Gayane. Dine Engdalis Aşkarin.

geceden kuşlar gibi gidip gelen umutlarım, umudum ötesinde ne ola. Göç eden kuşlar gibi gidip gelen umutlarım.

Sonra haberler bilen başlayabız. Türkiye İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongres üzerinde uzman ikinci İstanbul Tabiri Şıganaklar Samet'inde çıkış yasadı. Enerji teminatı iminligi her ülkede kubke mühimrak şurada yaşayabız. Neft hem tabiri gaz eli de stratejik şıganaklar bulup kala. Onlarını temin eti devletler için tağında mühimrak mesele geylene bıra. Rusya, Ukrayna soğuşu başlangıç gün tertibine çıkan en mühim temalarının birisi enerji teminatı idi. 28. fevralda İran'a karşı başlangıç hücumlar vaqtında da energiya sövdəsi tüp məsələlər arasında buldu. Bəyələr genə kütərilmədi. Energiya təminatı bilən bəyli ciddi ağırlıqlar barlıqa kildi. Energiya şığanaqları kündəlik turmuşqa jitiştirugə, turizmga ham iqtisadqa tiskəri yığın tuyasay. Türkiyə bay energiya şığanaqlarına iyə illər arasında en küşlü köpür. Son vaqtdağı vaqiqalar Türkiyənin bu uzunçəligin tağında nıqıttı. İlibiz barlıq provokasiyalara qaramastan oqıldı siyasəti bilə soğuştan şiddə qaldı. Diplomatiya ham dialogunu üstün kurdi. Tanışlıkların tip aktörüne eğlendi. Türkiye global enerji diplomatiyasında da olgu safta klimat ham hava şartları mümkünlük birse Somali'dağı bravlı işleri 6-9 ay içinde tamamlanacak dedi İlbaşı Erdoğan uç çıkışında. İminlik şığınaklarından alınan mağlumatka qarağanda Türkiye Milli Küzlev Uyuşması Şik Oryağında Diyaş Terör Uyuşmasına operasiya uyuşturdu. Milli Küzlev Uyuşmasının Suriyede Suriye Küzlev Hizmeti bilen koordinasiyalı ravishta ötkergen operasiyası neticesinde Interpol tarafından izlengen 10 Diyaş ağzası tutkarlandı hem Türkiye'ye getirildi. Küzlev Uyuşması hem İminlik Umum Müdürlüğü'nün terörçülükka

Navbare'de aytılgan bekteren en bek biyik manelerdin bir kesegini Ali sizge aytamız.

Ey sabırsız maraz kardeş, avru endi bir mumunluktu, saga bergeni kasında, baslaganı vakıttan nav zamanga kelgeşe, saga neşe manevi tetimlerden bergen.

Ne gedese avrulu vakıtların ötüp ketken, marazlı vakıtların senden ozup ketkenge, Ali tatimi kalgan. Avruldun ketip barganı, mine seni süyündürgen. Em artından savaplardı saga taslaganı sebep, yanın tagı tatim tapkan.

Navmanelerge em kara. Bugünden ya bir saatten sonrakı bir zamanda maraz belli meydanda yok. Elbet yoktan mununluk yok. Mununluğu bolmasa elbet yanu em kuyuhu yok.

Sabırsızlıktın sebebi yanlış oylav, evham bolgan. Ne gedese bugünden evvelgi avruvundun maddesi ketip bargan. Mınlıgı tagı ozgan, tek sosu marazdan artta savaplar kalgan.

Mine sosu üşünlöy manelerde oylay berip, aga kelgen paydalarman süyünüyögün yerde, senden oza berip ketgen marazlı allerinde, kayta kayta oylasan, daim yanıp kuyup tursan, isin eske sıymagan.

Keliye künlörgü em karasan, olar tagı kelmegen. Sosunlardı şimdiden oylay verip yok kündön, tagı ali yok marazdan, evhamlarga tüsüp öz özüne yansan, sabrındı tevisip, üç mertebe yok yokka barlık boyası ber.

Madem nav saatten evvel, maraz zamanların bari senden erek tüsköngü endi süyünüp yatırsın. Madem nav saatten sonrakı zamanlar tağı, Ali tağa kelmegen. Nav sebepten ortada ne maraz ne derti bolgan.

Solay bolsa sen endi Cenab-ı Hakk'tın saga bergeni sabır kuşunu aniyakka niyakka şaşa berip dağıtma. Sabırındın kuvatını nav takika zamanga kütöresin cigan son. Ya sabır de Allah'tan sabır tile em katlan.

Ey marazdın sebebi men, ibadet emzikirinden erek kalıp et almay, mungayıp kuygun insan, sen endi nav akikattı bilsen bek yakşı bolgan. Paygambardın hadisi men aleyhissalatü vesselam, aytılgan bir akikat, takvalı bir Müslüman, avurup kalgan zaman, etel maganı ibadetlerdin, em ait baganı zikirlerdin, yalbarganı dualardın, Allah bari sevapların, sanki savlay etkendey, sosu kulga tap yazgan. Kötörü aliyagı karşılıklı so Müslüman, avurganga kazangan.

Farzdı imkan nispet etalsa ol avrıgan, sabırem tevekkülmen yalgız farzların kılsa, sünnetlerin yerini sosu marazı tutkan.

Marazda bir başka hikmet, insan küşsüz bolganın, em neşe arıklığın, erüetip anlagan. Cenab-ı Hak insanga sonsuz bir acizlik, em şeti yok arıklık, bergendin bir hikmeti, davamlı bir kepinen ilahi esigine manglayını salıp, dua niyazlar etip, yalvaru em tagat bolgan. Kul ma ya'be'u bikum rabbi levla duaukum. Eğer sizin duanız olmasa ne bağınız var? Ayetinin sırrıman insanın yaratılığının en gayesi, en bağısı işten gelgen dualardan, en niyazlardan sebebi sosu maraz bolganga nav karavuş noktasından şikayetler yerine şükretüvü kerek bolgan.

Marazdın aşkanı, dualardın kurnasını, arüleşi bir insan, kapatmasa, yaxşı bolgan. Dualarga davam kılsa, marazdın asıl paydası, bılay ornuna bargan. Sağlık bankanınız.

gün çoktandır dibralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek derece biliyorum.